korkun değilim. Başka manada, bir iki manada. Siz bana bir tel tavsiye. Rüyayı bir sağlık. Cevar almayı bir tel, müfellis mi aynı? Liebe, einfach Liebe. Was ich alle kriege, was ich sehr gut kann, was ich

Şaşalar, şaşalar, şaşalar, şaşalar, şaşalar, şaşalar, şaşalar, şaşalar, şaşalar, şaşalar, şaşalar, şaşalar, şaşalar, şaşalar, şaşalar, şaşalar, şaşalar, şaşalar, şaşalar, şaşalar, şaşalar, şaşalar, şaşalar, şaşalar, şaşalar, şaşalar, şaşalar, şaşalar, şaşalar, şaşalar, şaşalar, şaşalar, şaşalar, şaşalar, şaşalar, şaşalar, şaşalar, şaşalar, şaşalar, şaşalar, şaşalar, şaşalar, şaşalar, şaşalar, şaşalar, şaşalar, şaşalar, şaşalar, şaşalar, şaşalar, şaşalar, şaşalar, şaşalar, şaşalar, şaşalar, şaşalar, şaşalar, şaşalar, şaşalar, şaşalar, şaşalar, şaşalar, şaşalar